0: Ben tekrar kılaylı.
1: 直播
0: Bivasta körüsteş
1: 直播
0: Bivasta körüsteş
1: 整洁舒适
0: Redlik, pakiz, azade
1: 整洁舒适
0: Redlik, pakiz, azade
1: 全貌
0: Umumi kıyapti
1: 全貌
0: Umumi kıyapti
1: 散心
0: Könül açmak
1: 散心
0: Könül açmak
1: 农药
0: Dihkançılık doğrusu
1: 农药
0: Dihkançılık doğrusu
1: 采摘
0: Üzmek
1: 采摘
0: Üzmek
1: 聚餐
0: Obje gızalınış
1: 聚餐
0: Obje gızalınış
1: 家庭聚会
0: Aile yığılışı
1: 家庭聚会
0: Aile yığılışı
1: 自驾游
0: Öz otomobil sayahati
1: 自驾游
0: Öz otomobil sayahati
1: 红柳烤肉
0: Yulgun kaupi
1: 红柳烤肉
0: Yulgun kaupi
1: 油腻
0: Maylık
1: 油腻
0: Maylık
1: 赏花
0: Gül seylisi kılış
1: 赏花
0: Gül seylisi kılış
2: 音乐能上了看电影
3: 听到歌的
4: 马冬梅
5: 什么冬梅啊
4: 马冬梅啊
5: 马什么梅啊
4: 行大爷你先凉快吧啊
5: 好嘞
2: 学交流学的俄罗斯语呢光影宝盒
0: 音乐可以让我们更好地表达情感让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Musika bizning hissiyatimizni tehim yaxshi ifodalab, aldirash turmushimizda tinchlik va tasalli tepishimizga imkoniyat yaratib beradi. Bu yerda ko'pchilik bilan musiqaning go'zalligidan o'rtoqlashganimdan endi xursandman. Amdi naqshi sadosiga agishib, davlat o'rtoq tilini birlikda o'rganaylik.